0: yürüyüşü bırakıp düşkü yok var yılan. Bağır şahiyan.
1: Ödüdüğün mas putu.
0: Gahat yürüyüşü bırakıp düş.
1: Nuhun kasep nuhun. Kahunyuk kakang Bima.
2: Aku terima purba kesa.
1: Lujang sumping.
0: Balah Kang Rayi Arjuna. Nuhun, nuhun, nuhun.
1: Sarang saha
0: kaula wae marai.
1: Ngaturkeun wilujeng sumping nun.
0: Nuhun olot. Sono kaula.
1: Mangalingih-lingih-lingih-lingih.